Yok yok. Anladım ki sensiz yapamıyorum. Kendi kendimi kandırmışım. Kahretsin. Gururumu aldanmışım. Ne olursun, benden alma seni. Sensiz olamam.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Bak, seni seviyorum. Biliyorsun. Olmuyor. Yürümüyor artık. Ayrılık şart oldu. İkimize de yazık olacak. Bunca sevgi bilmiyorum nereye sığacak. Olsun. Bize severken ayrılmak da yakışır.
1: Asıl sen bana bak. Seni böylesine seviyorken hayaller kurup kendinden geçiyorken seni benden ancak ölüm ayırır. Seni seviyorum.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
2: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
1: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu Üzeri numara 10 Mersin.
2: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
3: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
4: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
3: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
6: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
7: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
6: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo

0: bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
1: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Ayşe'den Şansı dinledik. Sırada Robert Hatemo var. Senden Çok Var. Yıldız Sibi'nin üzerine söz yazdığı bu Yunan parçası 90'lı yıllarda Robert'le ses getirmiştir.

2000'de çıkardığı 8. stüdyo albümünden. Albümde Unutmadım Seni, Karam, İllaki, Beni Aldatma şarkılarına klip çekilen albüm çok büyük beğeni toplamıştır. Aynı zamanda MÜAB tarafından 2000 yılının en çok satan albümü ödülünü almıştır. İşte bu albümden sizlere İllaki şarkısını çaldım. Retro'ya Serdar Ortaç'la devam ediyoruz ve 2002 yılındayız. Geceleri yakıp şimdi bizimle.

0: Bunu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. Metin Baba, en baba helva,
5: en baba helva, Metin Baba. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
7: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 42 90.
8: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
9: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
8: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
10: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
2: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
12: Radyo

Retro'da vazgeçemediğimiz isimlerden bir tanesi Yıldız Tilbe. Delikanlım ilk albümü şarkıcının ve 1994 yılına gittik bu albümle. Sevdanın Tadı sonrasında Zeynep Tizdar Vazgeç Gönül'le devam ediyoruz. Birazdan hoşça kal demiz.

TV Müzik Jürisi'nin 2010 yılı oylarıyla son 10 yılın en iyi albümlerinden bir tanesi Candan Erçetin'den Elbette'yi dinledik. Yıl 2000 ve bugün kapanış şarkımız 1992 yılına ait Kayağı'nın Odalarda Işıksızım albümünden Nar Tanem ve Senin Sevgin. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
1: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
1: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
5: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
6: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül. Her nesil.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
13: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
12: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
14: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Hediyeyi ucuza satmada lider olan Çetin Kaya'da.
1: Sepetini doldur, kazancını arttır.
0: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90. Yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90. Tamek 830 gram domates salçası 69.90. Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
7: Bir hafta boyunca Mersin'de gelişen olayları aktaracağız. Mersin'de bu hafta başlıyor.
6: Radyo Ülkü.
8: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda seçim heyecanı yaşandı. Seçimlerde 41 meslek grubunda 281 meslek komite asil ve yedek üyesiyle 120 meclis asil ve yedek üyesi seçimi yapıldı. Meclis üyelerinin belirlenmesiyle 9 Ekim tarihinde yeni yönetim kurulu belirlenecek. Mersin Valisi Atilla Toros 2026 yılında toplam 318 milyar 546 milyon 820 bin TL bedelli 489 projenin bulunduğunu, tamamlanan ve devam eden 344 proje için 2026 yılında yapılan harcamanın ise 22 milyar 642 milyon 350 bin TL olduğunu belirtti. Mersin'de taşkın riskine karşı alınacak önlemler ve yürütülecek çalışmalar Taşkın Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alındı. Toplantıda ayrıca olası taşkınlara karşı alınması gereken tedbirler görüşüldü. Mersin'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 204 şüpheli yakalandı. 24 kişi tutuklandı. Şüpheli şahısların ikamet ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda 264.438 adet uyuşturucu hap ile 3.392 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 6 tüfek, 2 tabanca ve 143 tabanca fişeği bulundu. Mersin'de polisin torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında incelenen Mezitli Belediyesi'nin imar dosyalarında usulsüzlükler olduğu ileri sürüldü. Dosyada para karşılığında imar değişikliği yapıldığı, otellerdeki imar aykırılıklarına müdahale edilmediği, aylık 50 bin lira ödeme istendiği ve bir firma temsilcisinden 5 milyon lira rüşvet talep edildiği iddia edildi. Tarsus Ticaret Borsası seçimlerinde adaylar Mustafa Teke ve Veys Avcı'nın oylarının eşit çıkması üzerine hakim gözetiminde yapılan kura çekimi sonucu belli oldu. Borsa seçimini Veys Avcı kazandı. Mersin'de Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde mevcut başkan Mustafa Karagöz 9 gruptan 7'sinin oyunu alarak kazandı. Silifke Ticaret ve Sanayi Odası'nın organ seçimlerinin ardından Nurettin Kaynar yeniden yönetim kurulu başkanı seçildi. Mersin'de bir şahıs adınız terör örgütüne karıştı denilerek 435 bin TL dolandırıldı. Şikayet üzerine polisin yaptığı çalışmada 4 şüpheli yakalanıp tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya Ensar Çolak hayatını kaybetti. Kaza Tırtar Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 32 yaşındaki Emre Karaca 6 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Mersin'in Akdeniz ilçesinde denize giren 3 gençten biri boğularak hayatını kaybederken diğer 2 genç çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu mahallesi sahilinde meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürülürken mahsur kalan yaşlı kadın ekipler tarafından kurtarıldı. Yangın ilçeye bağlı Karşıyaka mahallesindeki evde çıktı.
6: Radyo Ülkü.
8: Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de bulunduğu 26 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı. Mezitli Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Mahkeme 6 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verirken bir şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Mersin'de yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 belediye başkanı 59 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliye süreçleri devam ederken Adalet Sarayı önünde toplanan Yeni Parti ile CHP'li milletvekili ve yöneticiler açıklamada bulundu. Adil yargılama, demokrasi ve eşitlik ilkesine vurgu yapılırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Mersin'e gelerek Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e destek verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada incelemeye alınan 314 adet doğrudan temin ve ihale dosyası içerisinde 2022-2026 yılları arasında mal ve hizmet alımı amacıyla düzenlenen bazı işlemlerde usulsüzlük tespit edildiği iddia edildi. Mersin'de polisin torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Mersin Esop Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Sarı, dijital platformlar üzerinden yapılan taşımacılığın önlenmesine yönelik açılan davaya ilişkin yaptığı açıklamada mahkeme ben kararı vermişti. Bizim de beklentimiz kararın eksiksiz şekilde uygulanmasıdır dedi. Mersin'in Toroslar ilçesi Çandır Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılında su kaynaklarına zarar vereceği iddiasıyla olumsuz görüş verdiği bakır madeni ocağı için kararını değiştirmesiyle proje için ÇED olumlu kararı verildi. Anamur kıyılarında kafes balıkçılığı yapmak üzere yeniden harekete geçen şirket için çevresel etki değerlendirmesi süreci yeniden başlatıldı. Mersin Çevre ve Doğa Derneği ise Anamur halkına çağrıda bulunarak deniz ekosisteminin korunmasına yönelik mücadeleye destek verilmesini istedi. MHP MUT ilçe başkanı Mustafa Düzenli ilçede başlayan zeytin hasadıyla birlikte üreticilerin karşı karşıya kaldığı fiyat sorununa dikkat çekerek üreticinin mazot, gübre, ilaç, sulama, budama ve diğer üretim maliyetlerini karşılamak zorunda olduğunu, fiyat oluşumunun üretici açısından sürdürülebilir olması gerektiğini ifade etti. Mersin'in MUT ilçesinde gazino ve otellere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 22'si tutuklandı. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bir miktar esrar ele geçirildi. MUT Kaymakamlığı ise 6 gazino ve 3 otelin ruhsatını iptal etti. Anamur Ticaret ve Sanayi Odası'nda tek listeyle gidilen seçimlerde mevcut başkan Mehmet Tuna yeniden başkan seçildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonun devrilmesi sırasında kasasında bulunan karpuzların savrulduğu yol kenarındaki iki kişi yaralandı. Kaza Kahraman Gülek mahallesinde meydana geldi.
6: Radyo Ülkü.
8: AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Mersin'de CHP'li belediyelere yönelik operasyonda bir kadının evde pijamalı görüntülenerek basına servis edilmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma başlattığını açıkladı. Zengin, bir kadının kendi evinde mahremiyeti çalınıyor ve onun izni alınmadan görüntüsü çekiliyorsa, bir de yayınlanıyorsa bu bir suçtur. Görüntüyü çeken ve paylaşanlar muhakkak bir yaptırımla karşı karşıya kalacaktır dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mersin'de inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde inşa edilen 4 reaktörün ilkinden önümüzdeki birkaç ay içerisinde elektrik üretmeyi hedeflediklerini belirtti. Aralarında Mersin'in de olduğu 11 ilde yıkamacılar silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 14 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken piyasa değeri yaklaşık 20 milyon 500 bin TL olan 2 gayrimenkulle 7 milyon 275 bin TL değerinde 12 araca ise el konulması talep edildi. Mersin'de Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında adliyeye sevk edilen aralarında 3 başkanın da bulunduğu toplam 34 şüphelinin tutuklandığı, diğer şüphelilere ise adli kontrol kararı uygulandığı öğrenildi. Mersin'de belediyelere yönelik operasyonların ardından açıklama yapan CHP sözcüsü Müslim Sarı, gözaltı ve tutuklamalara tepki göstererek operasyonların amacının gündem değiştirmek olduğunu savundu. Mersin il genelinde son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan toplam 890 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Mersin'de yapılan trafik denetimleri kapsamında 183.092 araç kontrol edilirken 1653 araç trafikten men edildi. 1509 ticari taksi de denetlendi. Mersin'in Erdemli ilçesinde iki motosiklet çarpıştı. Sürücülerden 72 yaşındaki Enver Yanar hayatını kaybetti. Kaza Erdemli ilçesi Alata mahallesi sınırlarında meydana geldi. Tarsus Belediyesi ekipleri kentin farklı noktalarına yerleştirilen foto kapanlarla kaçak döküm yapanları tespit ederek 920 bin lira ceza kesti. Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü Eylül ayında %680,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken Akamib'in ihracatı %11,4 düşüşle 77,3 milyon dolar oldu. Mersin'in Tarsus ilçesinde sıva yaptıkları sırada iskeleden düşen inşaat işçisi iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı. Olay Bağlar mahallesinde bir inşaatta meydana geldi. Mersinli milli para tenisçisi Ahmet Kaplan Fransa'da düzenlenen yarışmada ikinci oldu.
7: Mersin'de bir hafta boyunca yaşanan olayları aktarıyoruz. Mersin'de bu hafta devam ediyor.
6: Radyo Ülkü, Ülkü.
8: Mersin'in Merkez, Tarsus, Silifke, Erdemli ve Anamur ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 77 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 8 silah ele geçirildi. Girde kenti açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında naaşı bulunan üniversite öğrencisi Özgür Gönül'ün cenazesi Tarsus ilçesinde toprağa verildi. İçişleri Bakanlığı 3 belediye başkanının görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Açıklamada Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. Ayrıca Seçer'in Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığından, Tuncer'in de Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığından uzaklaştırıldığı açıklandı. Mersin'de belediyelere yönelik operasyon hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kamu kurum kuruluşlarını zararına dolandırıcılık suçları nedeniyle tutuklandığı kaydedildi. İçişleri Bakanlığı Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in rüşvet almak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarından Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de suç işlemek amacıyla kurulmaktadır.

0: Mersin'in geleceği halkın özgür iradesinin dışında şekillendirilemez. Mersin sahipsiz değildir. Mersin Büyükşehir Belediyesi görevinin başındadır dedi. Mersin'de yaşayan şehit annesi S.V. kendisini başkomiser olarak tanıtan dolandırıcının bilgileriniz terör örgütünün eline geçti yalanına inanarak verilen hesaba 435 bin TL gönderdi. Şikayet üzerine harekete geçen polis paranın altına çevrildiğini belirledi. İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda şehit annesini dolandırdıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Tarsus Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen grup seçimlerinde sandıktan çıkan firma ve yetkilileri belli oldu. Bu sonuçlardan sonra mevcut başkan Ruhi Koçak'ın yeniden seçilmesi kesinleşti. Mersin'de yılın ilk 9 ayında 19 bin gıda ve yem denetimi gerçekleştirildi. 52 adet taklit, taşiş ve savcılık suç duyurusu dosyası oluşturulurken toplam 48 milyon 575 bin 875 TL idari para cezası uygulandı. Mersin'de valilik kanalıyla yürütülen Akdeniz meyvesine ile mücadele eylem planı kapsamında Toroslar ilçesine bağlı Şahin Pınarı mahallesinde üreticilere tuzak dağıtımı yapıldı. Mersin'de Turunçgil'de biyolojik ve entegre mücadele eğitimi gerçekleştirildi. Uzman teknik ekipler tarafından Turunçgil zararlıları, çevre dostu biyolojik mücadele yöntemleri ve entegre mücadele modelleri üzerine sunumlar yapıldı.
1: Mersin'in konuşan radyosu, Radyo Ülkü.
0: Mersin'in merkeziyle Tarsus, Silifke, Erdemli ve Anamur ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 77 şüpheliden 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin merkezli iki ilde jandarma ekipleri tarafından yasa dışı bahise yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesinde belediyenin ihale, mal ve hizmet alımı, hak ediş, imar ve ruhsat işlemlerinde üçüncü kişilere haksız menfaat sağlandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında belediye başkan yardımcıları ile imar müdürlüğünde görev yapan personelin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de internet üzerinden tanıştıkları kişilerin yönlendirmesiyle borsa hesapları açarak para kazanma vaadiyle 3 kişinin kimlik bilgileri alınarak adlarına banka hesapları açıldığı ve dolandırıldıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin'de belediyelere yapılan yolsuzluk operasyonları sonrası tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in görevden uzaklaştırılması ile belediye meclisi yeni başkanını 13 Ekim Salı günü seçecek. Merkez ilçe, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yapılan operasyonla görevden alınan başkanlar Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in yerine belediye meclisleri 12 Ekim Pazartesi günü başkan vekili seçimi yapacak. Mersin Deniz Ticaret Odası'nda yeni dönem kadrolarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen seçimlerde Ayla Harp ve Berdan Doğan'ın öncülüğündeki beyaz liste seçimi kazandı. Başkanlık seçimi ise 14 Ekim Çarşamba günü yapılacak. Mersin Valisi Atilla Toros, Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nde yapımı devam eden 24 derslikli Necip Öztürk Fen Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu. Mersin'in Anamur ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili bir şahıs yakalandı. 6 obje ele geçirildi. Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli mahallesinde bulunan bir tatil sitesinin 14. katından düştüğü belirtilen ST isimli kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan Mersin Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Gazze'de yaşanan insanlık dramının 3. yıl dönümünde anma ve farkındalık programı düzenlendi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde kırsal bölgelerde yaşayan 6-14 yaş arası kız çocukları ile annelerine yönelik psiko eğitim ve psikososyal güçlendirme programı başlatıldı. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Silifke Yeşilovacık'ta meydana gelen orman yangınında zarar gören alanda inceleme yapıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı 72 yaşındaki Hatun Karaalp isimli kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza Gazipaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde bu yıl 18.'si yapılması planlanan uluslararası yarım maraton, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanması sonrası belediyeden yapılan açıklamaya göre iptal edildi. Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 46 kilogram kadınlar kategorisinde mücadele eden Mersinli sporcu Ayşe Orhan, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.
2: En iyi müzik, en doğru haber. Radyo Ülkü.
3: Radyo Ülkü, Ülkü.
4: Mersin'de bir hafta boyunca gelişen olayları aktardık.
3: Radyo Ülkü.
2: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülkü 106.5.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
7: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
10: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
11: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
10: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
13: sepetini doldur, kazancını arttır.
12: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Zeytinleri 1000 gram, gemlik lüks zeytin 136.90. Tat 2 kilogram, baldo pirinç 189.90. Feyri 400 mililitre sıvı sabun 79.90. Flodex buzdolabı poşeti 4 al, 3 öde 49.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminin açılışını gerçekleştirdi. Babaeski garında düzenlenen açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölge milletvekilleri, belediye başkanlarıyla davetliler katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağları, stratejik müttefikliği ve tek millet iki devlet anlayışına hedef alan art niyetli ve maksatlı içerikler tespit edilmiştir açıklamasında bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 54 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçılık yaptıkları belirlenen 294 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Türkiye Varlık Fonu Katılım Finans Yatırımları AŞ'nin ziraat katılım ve halk katılım paylarının tamamını bedelleri ödenmek suretiyle devralmasına ilişkin pay devir sözleşmelerinin imzalandığını duyurdu. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff Turu ilk maçında sahasında Slovenya ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş, Eurolig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Baskonya'yı 92-84 mağlup etti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı, Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında da seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber 1-1-2.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
9: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
10: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
9: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
10: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
9: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
10: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
9: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
11: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Halyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
2: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
3: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz
4: Ergül.
5: 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ergül her nesil.
1: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: sepetini doldur, kazancını artır.
13: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Güneydoğu 1000 gram tereyağı 529.90, Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90, Balparmak 850 gram yayla çiçek balı 649.90, Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 259.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke.
2: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
19: Radyo

Bugün size taşıtlardan biraz bahsedeyim istiyorum. Taşıtlarla alakalı çok ilginç bilgiler var elimde. Belki arkadaş ortamlarınızda işe yarayacak bilgiler de diyebilirim. İşte belediye otobüslerindeki bu mindere benzeyen şeyler nedir? Gemilerde neden far bulunmaz? İnsanlar neden yollarını şaşırırlar? Ya da metrodaki koltuklar neden yan yanadır? Yahut otobüs koltuklarındaki döşemeler neden bu kadar zevksizdir? Hepsini konuşalım mı programda? İki güzel şarkının sonrasında birlikte

Gül Güne Gül'le de bugün taşıtlarla ilgili ilginç bilgilerim var demiştim. Özellikle böyle insanın küçüklüğünde arabayla bir yere gidileceği zaman arka koltukta oturmak bazen can sıkıcı olurdu yani. Ön koltuk kavgası yapılırdı kardeşler arasında. Çünkü camı açmak istediğinizde tam açılmadığını görürdünüz ve sinir olurdunuz, değil mi? Günümüzde artık bu arabalardan çok kalmasa da hala birçok arabada camlar tam açılmayabiliyor. Peki bunun nedenini hiç merak ettiniz mi? Anlatmak istiyorum merak edenler için. Bunun nedeni aslında çok basit. Kimileri yarım açılmasının daha güvenli olduğu için bu camların böyle üretildiğini düşünebilir. Çocukların ya da evcil hayvanların camdan sarkmaması için böyle üretildiği ilk akla gelen fikirlerden bir tanesi olsa da baktığımız zaman bu camların aksine hani bazı araçların arka camlarının tam açıldığını gördüğümüzde bu tezi çürütüyoruz. Arka tekerlekler öndekilere kıyasla kapıya daha yakın bir konumda yerleştiriliyor biliyorsunuz. Arka kapılarda alt kısma doğru kavis biraz daha fazla oluyor anlayacağınız. İşte bu kavisli tasarım nedeniyle de cam aşağı doğru inemiyor. Yani zorlasanız da takıldığını düşünseniz de aslında bu camların açılma kapasitesi bu kadar. Aa, benim otomobilin kapısında kavis olmasına rağmen camım tam açılıyor diyorsanız onun da yanıtı var. Bu kez de kelebek camlar devreye giriyor. Arka tekerlek davlumbazının üzerine konumlandırılan bu kelebek camları kavisin büyük bir kısmını kapatıyor. Böylelikle de bu alan düz kalarak camın tamamen açılmasına olanak tanıyor. Allah'tan eski tasarımlar geride kaldı da bu tip problemlerden kurtulduk, değil mi? Artık arka camların geçmişte tam açılmamasının sebebini de biliyorsunuz. İki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz. Bunun gibi birçok gereksiz şeyden bahsedeceğimden emin olabilirsiniz size.

Belediye otobüslerindeki mindere benzeyen şeylerin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Milyonlarca kişinin her gün işe gelip giderken kullandığı otobüslerde bulunan mindere benzer nesneler. Yakınlarıma da sordum, pek çok kişi tarafından bilinmiyor. Bu nesneleri kimileri yaslanmak için kullanıyor, kimileri de eşyalarını koymak için. Ama aslında amacı çok farklı. Hemen anlatıyorum. Türkiye'deki toplu taşıma araçlarında, özellikle de otobüslerde sıkça rastlıyoruz minder benzeri nesnelere. Aslında çok önemli bir işlevi yerine getiriyorlar. Bu nesnelerin çoğu yolcular tarafından işlevselliği bilinmediği için farklı amaçlarla, az önce de söylediğim gibi, kullanılabiliyor. Ama hala bilmeyenler için gerçek amacını söyleyeyim. Tekerlekli sandalyedeki insanların güvenliğini sağlamak. Bu özel tasarımlı düzenekler tekerlekli sandalye yolcularının otobüs içinde sabit kalmasını sağlıyor. Yani bu yapı temelde tekerlekli sandalyeye sahip bireylerin güvenli bir şekilde seyahat etmelerini mümkün kılmak amacıyla tasarlanmış. Engelli yolcular emniyet kemeri ile tekerlekli sandalyelerini bu alana sabitleyip huzurla yolculuk yapabiliyorlar. Yine belediye otobüslerinde ayrıca hem engelli bireyler için hem de bebek arabasıyla yolculuk yapanlar için platformlar da bulunuyor biliyorsunuz günümüzde. Bu platformlarla rahatlıkla otobüse binmek mümkün hale geliyor. Artık öğrenmiş oldunuz.

Gemilerde neden far bulunması hiç merak etmiş miydiniz? Gündelik hayatımızda farlar araçlarımızın temel güvenlik unsurlarından bir tanesi. Ama gemilerde yok. Peki neden olabilir? Hemen anlatıyorum. Gündüzleri araba, motor veya bisiklet sürmek geceye kıyasla biraz daha rahat. Bunun nedeni tahmin edebileceğiniz gibi görüş rahatlığı. Geceleri mesela farlar olmadan yola çıkabilir misiniz? Peki gemiler uçsuz bucaksız denizlerde nasıl farsız yol kat ediyorlardı sizce? Karayollarında yol güvenliği için kritik öneme sahip olan farların gemiler için önem arz etmediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Çünkü gemiler böyle bir aydınlatmaya ihtiyaç duymuyorlar. Gemilerde gördüğümüz aydınlatmalar genellikle yalnızca gemiyi tanımlamaya ve yönlendirmeye hizmet ediyor. Gemilerde gördüğümüz kırmızı ve yeşil ışıklar gemilerin yön ve rotalarını belirtmeleri, gemilerin birbirlerini fark edebilmeleri için varlar. Ama bu aydınlatmalar karayolundaki farlar gibi etrafı aydınlatmak veya yol göstermek için tasarlanmamış. Denizde aydınlatmaların işlevi karayollarındakinden biraz daha farklı. Sular karayolları gibi hani belirli şeritler veya engellerle dolu değil biliyorsunuz. İşte bu yüzden de kaptanlar rotalarını haritalar, seyir şamandıraları ve diğer navigasyon araçlarıyla belirliyorlar. Eğer gemilerde farlar olsaydı bu ışıklar yalnızca sınırlı bir alanı aydınlatabilir ve yüzeyinden yansıyarak görüşü kısıtlayabilirlerdi. Üstelik sadece bu da değil, yapay ışıklar diğer gemilerin kaptanlarını şaşırtabilir ve kaza riskini arttırabilir. Gemi kaptanları gece seyahatlerinde ayın doğal ışığından yararlanıyorlar. Ay ışığı zaten gece yolculuklarında gemiler için yeterli bir aydınlatma sağlıyor. Eğer ay ışığı yetersiz olursa da kaptanlar radar gibi artık modern teknolojileri kullanıyorlar biliyorsunuz. Yine bunun yanı sıra tahmin edebileceğiniz gibi kaptanların gece görüşü de oldukça iyi seviyede oluyor. Güneş ışığından tamamen kararan bir ortama geçtiklerinde gözleri çevreye alışarak görmeyi sağlıyor. Son olarak şunu da söylemekte fayda var. Birçok gemi yaban hayatın yaşadığı sulardan geçiyor. Haliyle bu yapay ışık bu canlıların doğal davranışlarını da bozabiliyor. İşte bu nedenle gece yolculuklarında parlak ışıklardan da kaçınıyorlar.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Sizdir.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: İnsanlara ulaşma, en etkili

0: 180.000 TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170.000 TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
7: Radyo Ülke.

Günegül'le de bugün taşıtlarla ilgili ilginç bilgilerden bahsediyorum size. Metrolardaki koltukların neden yan yana olduklarını hiç merak ettiniz mi? Merak edenler için bunun sebebi metroların yolcu davranışları üzerine yapılan araştırmalara göre tasarlanmış olması diyeceğim. Öncelikle metrolar genellikle biliyorsunuz yoğun ve hızlı bir indi bindinin olduğu araçlar. Herkesin rahatça oturabileceği kadar geniş bir alan bırakmak yerine daha fazla insanın ayakta seyahat edebilmesi için tercih ediliyor. Metroların otobüs gibi diğer ulaşım araçlarına göre daha hızlı olması amaçlandığından metrolarda koltukların arka arkaya olması demek insanların yerleşme sürelerinin daha uzun sürmesi demek. İnsanlar koltuklara oturmak için çabalarken orta alanda geçirilen süre artıyor. Böyle bir durumda da diğer yolcuların metroya binme süreleri de uzuyor. İşte bu nedenle koltukların yan yana yapılmış olması avantaj. Ayrıca metro seyahatleri genellikle kısa süreli oluyor biliyorsunuz ve yolcular genellikle birkaç durak sonra inecekleri için uzun süre oturmak istemeyebiliyorlar. Kısacası metrolarda daha fazla ayakta durma alanı sunmak ve yolcuların kolayca hareket edebilmesini sağlamak için biraz daha pratik oluyor yan yana düzen. Otobüslerdeki düzenlemeyi düşünün. Her iki tarafa sıralanmış koltuklar nedeniyle sürekli yerinden kalkanlar ve ayakta duran yolcular arasında kargaşa yaşanacaktır. Bu durum indi bindi sürecini yavaşlattığı gibi yolculuk sırasında rahatsızlık da yaratıyor. Sonuç olarak metroların oturma düzeni pratiklik ve hızlı erişim sağlama ihtiyacından doğmuş bir tasarım tercihi diyebiliriz. Bu düzen özellikle böyle İstanbul gibi şehir içi ulaşımın yoğunluğuna ve hızına uygun olarak geliştirilmiş. Böylece yolcuların konforunun ve seyahat süresinin optimize edilmesi amaçlanmış. Peki metrolardaki kapıların neden geniş olduğunu biliyor musunuz? Onu da anlatayım. Yolcu davranışlarındaki gözlemlere göre insanlar metrolarda genellikle çıkış kapısına yakın olan direklerde beklemeyi tercih ediyorlar. Bu nedenle de metro kapıları geniş tasarlanmış.

Gülgüne Gül'le de birlikteyiz bu güzel şarkının hemen sonrasında. Taşıtlarla ilgili ilginç bilgiler vermeye devam ediyorum size. Otobüs koltuklarındaki döşemelerin neden çok can sıkıcı olduğunu hiç merak ettiniz mi? Aslında önemli bir amacı var. Toplu taşıma araçlarında sıkça karşımıza çıkan koltuk döşemelerinin rengi. Genelde mavi olur ya da böyle kahverengi olur. Saçma sapan bir desene sahip olur. Değil mi? Gözümüze çirkin gelir genelde desenler. Bilgisayar algoritmaları aracılığıyla tasarlandığını söylesem size şaşırırsınız belki de. Yani insanların tercihinden ziyade algoritmayla desenlere karar veriliyor. Neden tek renk değil, neden bu kadar karışık ve göz yoran renkler ve desenler seçiliyor peki derseniz? Çünkü buradaki amacın üzerindeki lekelerin gözükmemesini sağlamak olduğunu söyleyebilirim size. Bu başımıza ağrıtacak derecede karman çorman desenler bir illüzyon yaratıyor. Böylelikle de bizler koltuklardaki lekelere, yırtıklara, kirlere, tozlara dikkat etmiyoruz. Her gün yüzlerce yolcu bu otobüsleri kullanıyor biliyorsunuz. Hal böyle olunca da koltuklar epey kirleniyor. Eğer bu illüzyon taktiği kullanılmasaydı bu koltukların yüzünün sık sık değiştirilmesi gerekecekti. Bu da belediyelere, şirketlere ek masraf demek. İlk olarak 1930'larda Londra'daki otobüslerde kullanılmış biliyor muydunuz? Bu özel kumaşlar oldukça sert yapıda ve dayanıklıymış o dönemlerde de bu kumaşlar nefes almasının yanı sıra her mevsimde de kullanılması rahatmış. Ayrıca kiri derinliklere hapsediyormuş ve yangın sırasında alevlerin yayılmasını önlemeye de yardımcıymış. Son olarak bu özel kumaşlar suya dayanıklı olduklarından koltuğa su döküldüğünde kısa bir sürede kuruduğunu da

Taksilerin neden sarı renkte olduğunu hiç merak etmiş miydiniz? Hemen anlatmak isterim. Taksi tarihine göz attığımızda sarının trafikte kolayca görünür olması ve güven simgesi olarak kabul edilmesi gibi nedenlerle tercih edildiğini görüyoruz. Sarı taksiler kalabalık arasında da uzaktan da görülebiliyor. Ayrıca sarı renk biliyorsunuz güven ve profesyonellikle ilişkilendirilir ya. Yolcular şoförünü hiç tanımadıkları arabalara binseler de güvende olduklarını hissediyorlar bu psikolojik taktikle. Amerika'da ilk taksiler kırmızı ve yeşil renkteymiş aslında. 1907'de iş adamı Henry Allen Fransa'dan New York'a taksimetreli kırmızı ve yeşil araçlar ithal ediyor ve şehrin ilk taksimetreli taksi filosunu kuruyor. Ancak sadece bir yıl sonra şoförler ücretlerini protesto etmek için iş bırakıyorlar. Bu da rekabetin artmasına yol açıyor. Taksi şirketi sahipleri filolarını artık farklı renklerle boyayarak kendilerini diğerlerinden ayırmaya çalışıyorlar. Kahverengi, beyaz, siyah, kırmızı ve kareli gibi çeşitli renklerde taksiler ortaya çıkıyor. Ancak sarı renkli taksilerin popülaritesi hızla artıyor. Albert Rockwell New York'ta sarı taksi şirketini kuruyor ve John Hertz'in sarı taksi şirketi de Chicago'da faaliyete geçiyor. Bir bilim insanı taksilerin tarihini detaylı bir şekilde incelediği çalışmalar yapıyor. Taksilerin sarıya dönüşümü bu araçların daha kolay fark edilmesini sağlamış ve bu da müşteri çekmede büyük bir avantaj sağlamış. Bilim insanının bir diğer teorisine göre de sarı renkte olup taksi olmayan çok az araba var. E tabi taksilerin neden sarı renk olduğuna dair pratik bir bakış açısı da getiriyor galiba bu sonuç bize.

0: Gül güne gülle, gül güne gülle. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
1: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
1: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
1: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
3: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
4: Her nesil.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül, her nesil.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Ayakkabılarım eskidi, MX'im de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş kundura.
10: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo

Taşıtlarla ilgili ilginç bilgiler vermeye devam ediyorum size. Traktörlerin arka tekerleklerinin neden ön tekerleklerden daha büyük olduğunu hiç merak etmiş miydiniz? Ben sizler için merak ettim ve hiç üşermedim, araştırdım. Hemen anlatmak istiyorum müsaadenizle. Tarlaların efendisi olarak kabul edilen traktörler tarım işlerini biliyorsunuz büyük ölçüde kolaylaştırırlar. Daha az insan gücüyle çok geniş arazileri işleyebilmenizi sağlarlar. Peki tekerleklerin farklı boyutlarda olmasının nedeni ne olabilir dediğinizi duyar gibi oldum. Hemen söyleyeyim, birinci nedeni güçlü çekiş. Traktörler genellikle arkadan itişli araçlar oldukları için motorun gücü büyük ölçüde arka tekerleklere iletiliyor. Arka tekerleklerin büyük olması traktörün en zorlu arazilerde bile etkili bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Bu lastikler özellikle yumuşak ve çamurlu zeminlerde traktörün batmasını engellediği gibi çekiş gücünü de arttırıyor. İkinci nedense düşük patinaj. Arka tekerleklerin geniş yüzeyinin olması traktörün zemine daha iyi tutunmasını sağlıyor. Lastiklerin büyük dişleri sayesinde de hareket ederken patinaj yapmasını önlüyor ve traktörün yumuşak topraklarda bile rahatça ilerlemesini sağlıyor. Üçüncü nedeni de söyleyeyim. Ağırlık dağılımı. Motoru biliyorsunuz genellikle bu araçların hep ön taraftadır. Bu da ağırlığın ön tarafa yayılmasına neden oluyor. Büyük arka tekerlekler bu ağırlığı dengeliyor. Dördüncü ve en önemli nedenlerden bir tanesi de toprak koruma. Büyük arka tekerler traktörün ağır yükünü daha geniş bir alana yayarak toprağın aşırı böyle sıkışmasını önleyebiliyor. Bu da toprağın sağlığını koruyor ve bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyümesini destekliyor. Peki neden ön tekerler de büyük değil dediğinizi duyar gibiyiz. Çünkü ön tekerlerin de küçük olmasının başlıca birkaç tane nedeni var. Büyük tekerlekler küçükleri kadar çevik değil. Küçük ön tekerlekler traktörün daha kolay ve hızlı manevra yapmasını sağlıyor. Keskin dönüşler yapabilmesi ve dar alanlarda hareket edebilmesi iş verimliliğini arttıran bir faktör biliyorsunuz. Diğer bir nedense görüş açısının olması. Büyük tekerler önümüzde büyük bir engel oluşturabiliyor ve görüş alanını daraltabiliyor. Küçük ön tekerler sürücünün daha geniş bir görüş açısına sahip olmasını sağlıyor. Tabii bir de bunun maliyet tarafı var. Tahmin edersiniz ki büyük lastikler genellikle biraz daha pahalılar. Traktörlerin ön tekerlerinin küçük olması maliyetleri de düşürüyor elbette. Arka tekerlerin büyük olması yeterince işlevsel olduğundan öndeki küçük lastikler bu tasarrufu mümkün kılıyor.

Uçaklarda sıcak havlunun neden verildiğini hiç düşünmüş müydünüz? Cevabı bilmeyenler için anlatmak isterim. Uçak yolculukları sadece ulaşım değil, aynı zamanda yolculara özel bir deneyim sunmayı hedefleyen bir süreç biliyorsunuz. Dolayısıyla havayolu şirketlerinin genel olarak tüm yolculara sunduğu bazı hizmetler var. İşte bagaj hakkı, yemek ve içecek, sağlık hizmetleri bunlardan sadece birkaç tanesi olarak sayılabilir. Bunların yanı sıra bazı havayolu şirketleri yolculara ek hizmetler de veriyor biliyorsunuz. Biraz daha fazla para verdiğinizde. Mesela havayolu puanları, özel salonlar, ücretsiz eğlenceler. Yolcular diğer uçuşlarında havayolu puanlarıyla avantajlı biletler alabiliyorlar. Premium yolcular için özel salonlarda ücretsiz televizyonlar, Wi-Fi gibi hizmetlerden yararlanılabiliyor. Uzun uçuşlarda film, müzik, oyun gibi alternatiflerde eğlenceli vakitler geçirilebiliyor. Gelelim sıcak havlu detayına. Az önce saydığım tüm hizmetlere ek, kimi zaman bazı havayolu şirketleri de sıcak havlu ikram ediyor. Özellikle de işte VIP'de biliyorsunuz. Uçuş sırasında verilen sıcak havlular yolculara rahatlık ve hijyen sağlamak amacıyla sunuluyor aslında. Bu jest aynı zamanda havayolu şirketinin yolcu memnuniyetini arttırma çabasının da bir parçası. Sıcak havlular yolcuların uçuş boyunca kendilerini daha ferah ve özel hissetmelerine yardımcı oluyor. Havayolu şirketlerinin sunduğu böyle küçük ama etkili detaylar yolcular arasında her zaman olumlu bir izlenim bırakır biliyorsunuz. Uçaklarda uzun saatler boyunca oturmak ve seyahat etmek bazen yorucu olabiliyor. Sıcak havlu yolcuların bu süreçte kendilerini biraz daha rahat ve ferah hissetmelerine yardımcı oluyor. Yüz ve ellerini temizleyen yolcular uçuşları boyunca daha konforlu bir deneyim yaşıyorlar. Sonra uçak kabinleri birçok yolcunun bir arada bulunduğu bir ortam biliyorsunuz. Hijyen önlemleri de önemli. Sıcak havlu yolcuların uçuş öncesinde veya sırasında, yemek öncesi ya da sonrasında ellerini temizlemelerine ve hijyenlerini korumalarına da yardımcı oluyor. Yolculara hoş geldin jesti olarak da sunulabiliyor bazı şirketlerce ve havayolu şirketinin misafirperverliğini gösteriyor. Bu küçücük dokunuş yolcuların havayolu şirketine karşı olumlu bir izlenim edinmelerini de sağlayabiliyor. Tabii artık ekonomi sınıflarında böyle jestlerle karşı karşıya kalınmıyor biliyorsunuz.

Taşıtlardan bahsediyorum dedim ama yürüyen merdivenlerin yanlarındaki fırçaları da anlatmak istiyorum size. Onlar da küçük taşıtlar sayılabilir sonuçta bize. Bir yerden alıp bir yere götürüyorlar değil mi? Bu yürüyen merdivenlerin yanındaki fırçaların ne işe yaradığını hiç merak etmiş miydiniz? Hastaneler, alışveriş merkezleri, işte metro, otobüs durakları, sürekli olarak kullanılan yürüyen merdivenler de gözünüze mutlaka çarpmıştır. Belki de amacının ne olduğunu merak etmiş de olabilirsiniz. Aslında güvenlik önlemi diyebilirim. Genellikle biliyorsunuz ayakkabıları temizlemek için kullanıldığı düşünülse de bu fırçaların asıl işlevi teknik bir koruma görevi üstlenmeleri. Yürüyen merdivenin yan panelleriyle arasına düşebilecek herhangi bir nesnenin sıkışmasını engellemek için tasarlanıyorlar. Bu sayede mekanizmanın sorunsuz çalışmasını sağlayarak güvenliği arttırıyorlar. Bu fırçalar sürekli olarak yan panelleri süpürerek basamaklarda biriken toz ve çöplerin mekanizmanın içine düşmesini önleyerek yürüyen merdivenin uzun ömürlü ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Aksi takdirde biriken maddeler zamanla mekanik parçaların çalışmasını engelleyebiliyorlar ve güvenlik riski oluşturabiliyorlar. Yürüyen merdivenlerde fırçaların bulunması sadece mekanizmayı korumakla kalmıyor. Aynı zamanda kullanıcıların giysilerinin veya aksesuarlarının sıkışmasını da önleyerek potansiyel tehlikeleri minimize ediyor. Bu detaylar yürüyen merdivenlerin güvenliği ve kullanımı açısından oldukça da önemliler. Aklınızın bir köşesinde bulun.

0: Gülle, Gülgün'e Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
3: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
4: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Yollar Nur Turizm. Otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Ben seni seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
4: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0321 40 40. Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor.

buna düşkün olduğunu biliyoruz. Gerçi beyefendiler de artık günümüzde alışverişten keyif almaya başladılar gibi de geliyor bana. Siz ne diyorsunuz? Bütün bir program boyunca konuşacağız. Mesela Black Friday. İlk olarak bunu anlatayım istiyorum size ama iki güzel şarkı dinleyelim.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
2: Radyo Ülkü.

Black Friday adını nasıl almış biliyor musunuz? Bugün alışveriş konuşacağız demiştim. Şükran gününü takip eden gün genellikle Black Friday olarak anılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılın en yoğun alışveriş günlerinden bir tanesi haline geldi. Artık bizim ülkemizde de öyle biliyorsunuz. Çok yakında başlayacak, az kaldı. Ulusal zincir mağazalar alışveriş yapanları mağazalara çekmek ve hani benzer fırsatları çevrim içi olarak sunmak için geleneksel olarak çok çeşitli ürünlerde sınırlı para tasarrufu sağlayan özel indirimler sunmaya başlıyorlar. Birçok kişi de Black Friday deyiminin işletmelerin şükran gününden sonraki güne kadarki mali zararla veya kırmızıda faaliyet göstermesi ve ardından büyük indirimlerin sonunda kar elde etmelerini veya kâra geçmelerini sağlaması kavramından türediğine inanıyor. Ama sizce bu doğru mu dersiniz? Terimin çok daha doğru bir açıklaması var. Amerika'daki polis memurlarının banyolardan gelen çok sayıda turistin tatil alışverişlerine başlamak ve bazı yıllarda cumartesi günü oynanan yıllık ordu donanma futbol maçına katılmak için şehre gelmesiyle ortaya çıkan kaosu tanımlamak için Kara Cuma ifadesini kullanmaya başladığı 1960'ların başına dayanıyor. Büyük kalabalıklar, trafik sıkışıklığı, işte kazalar, hırsızlık ve diğer sorunlarla uğraşırken normalden daha uzun vardiyalarda çalışan polisler için elbette sıkıntı yaratıyor. Birkaç yıl içerisinde de Black Friday terimi yine Pensilvanya'da kök salıyor ve şehirdeki tüccarlar bugüne Büyük Cuma adını veriyorlar. Sonuçta satışlarda olumlu bir artış görüyorlar. Black Friday ifadesi 1980'lerin sonuna kadar tabii esnafların sözlüklerinde yer etmeye başlıyor. Yaygınlaşıyordu üstelik. Mağazaların yıl içinde kar elde etmeye başladığı gün ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük alışveriş günü olarak tanımlanıyor. Tabii sonrasında insanlar bu işten çok kar edildiğini görüyorlar ve dünyada da yaygın hale geliyor.

0: Gülgül'le Gülgül'ü güldür.
1: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
2: Yolculuk, ülke.

alışverişte tuzağa düşmeyin diyor bu işin uzmanları. Yem etkisinden bahsetmek istiyorum size. Satıcıların sizi nasıl kandırdığını öğreneceksiniz bu sayede. Pazarlama stratejileri arasında yer alıyor bu yem etkisi. Tüketicilerin psikolojisinden yararlanarak onları belirli ürün ya da hizmetleri seçmeye yönlendiriyor. Büyük firmaların müşterilerine belli etmeden uyguladığı bu taktiği öğrenmenizde bana soracak olursanız fayda var. Detayları merak ediyorsanız iki güzel şarkı dinleyeceksiniz. Sonrasında da anlatıyor olacağım.

0: güne güle, gül güne güle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nin Baba Eski ilçesinde Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminin açılışını gerçekleştirdi. Baba Eski garında düzenlenen açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölge milletvekilleri, belediye başkanlarıyla davetliler katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağları, stratejik müttefikliği ve tek millet iki devlet anlayışına hedef alan art niyetli ve maksatlı içerikler tespit edilmiştir açıklamasında bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 54 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçılık yaptıkları belirlenen 294 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Türkiye Varlık Fonu Katılım Finans Yatırımları AŞ'nin ziraat katılım ve halk katılım paylarının tamamını bedelleri ödenmek suretiyle devralmasına ilişkin pay devir sözleşmelerinin imzalandığını duyurdu. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff Turu ilk maçında sahasında Slovenya ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş, Euroleague'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Baskonya'yı 92-84 mağlup etti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı, Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
1: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
1: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
1: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
5: Ergül.
6: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
5: Her nesil.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül, her nesil.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
14: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
15: sepetini doldur, kazancını arttır.
14: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
15: Zeytinleri 1000 gram, gemlik lüks zeytin 136.90. Tat 2 kilogram, baldo pirinç 189.90. Feyri 400 mililitre sıvı sabun 79.90. Flodex buzdolabı poşeti 4 al, 3 öde 49.90.
16: Kalite burada, ucuzluk burada.
17: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.

Gül Güne Gül'le de alışverişte tuzağa düşmeyin demiştim. Yem etkisini anlatmak istiyorum size. Pazarlama alanında psikolojiyi kullanan tüketicilerin belirli ürün ya da hizmetlere yönlendirilmesine dayanan bir taktik diyelim. Bu yöntem tüketicilerin genellikle kendi içlerinde yapacakları karşılaştırmalar sonucunda en mantıklı seçeneği tercih etme eğiliminde oldukları bir gerçekten yararlanıyor. Azınlıkta kalan tüketici grupları her ne pahasına olursa olsun ya en pahalıyı ya da en ucuzu tercih ediyorlar. Ancak yem etkisi bu tür tüketiciler için değil. Bu taktik büyük boy ürün küçüğünün iki katı büyüklüğünde olmasına karşın sadece 1 TL daha ucuz, dolayısıyla daha avantajlı şeklinde düşünen tüketicilere hitap ediyor. Yem etkisi aslında avcılıkta kullanılan bir tür tuzak veya kandırma yöntemini ifade ediyor bize. Pazarlamada ise yem etkisi satmak istediğiniz ürünü daha çekici hale getirmek için ek seçenekler sunan tüketicilerin dikkatini o ürüne çekme stratejisi. Şimdi insan beyninin karşılaştırmalı bir seçenek çalışması bu taktiğin temelini oluşturuyor. Bunu da öğrenmenizde fayda var. Yem etkisi tüketicilerin karşılaştırma yaparken genellikle böyle hangi ürüne yöneleceklerini önceden tahmin etmeye dayanıyor. Sinemadaki mısır boyları ve fiyatları üzerinden yapılan bir deney var mesela. Yem etkisinin en güçlü örneklerinden bir tanesi. Mesela küçük boy mısırın 35 lira olduğunu düşünün. Büyük boy mısır da 68 lira. Böyle bir durumda çoğu insan küçük boyu tercih ediyor. Çünkü 68 liranın mısır için fazla olduğunu düşünüyorlar. Ama tabii orta boy bir mısırın 60 liraya sunulmasıyla insanlar aradaki küçük fiyat farkı nedeniyle büyük boyu tercih etmeye başlıyorlar. Bu durum aslında yem etkisinin nasıl çalıştığını açık bir şekilde gösteriyor. Eklenen ürün asıl satılmak istenen ürünü destekleyecek bir yem olarak işlev görüyor. Az sonra size pantolondan da bahsetmek istiyorum. Oldukça ilginç bir hikayesi var. İki güzel şarkı dinleyelim, birlikteyiz.

0: güne günle, gün güne günle.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
2: Radyo 3.

modada pantolon giyimiyle devrim yaratıp kendi tarzlarıyla özgürlüğü simgeleyen kadınların hikayesini anlatmak istiyorum size. Bazı kültürlerde pantolon biliyorsunuz kadınlar tarafından 100 veya 1000 yıllardır giyilen bir elbise. Bu durum Batı toplumlarında geçerli değil. Amerika'da kadınlar iş veya spor yapmak için pantolon benzeri giysiler giyer. Bazı kadınlar dışında genellikle uzun etek giyiyorlar. 19. yüzyıla baktığımızda pantolon giyimini destekleyen kadınlar olsa da kadınlar için kabul edilebilir bir günlük kıyafet seçeneği olarak pantolon 20. yüzyılın ortalarına kadar tam anlamıyla yaygınlaşmıyor. Pantolonun Batı toplumlarında benimsenmesi 19. yüzyılın ortasındaki kıyafet reformu hareketine dayanıyor. Merak ediyorum. Şarkıların sonrasında birlikte

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
2: Radyo Ülkü.
3: Paşa paşa.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Pantolonun Batı toplumunda benimsenmesi 19. yüzyılın ortalarındaki kıyafet reformu hareketine dayanıyor demiştim şarkıların öncesinde. Şimdi fiziksel veya ev işleriyle meşgul olduğu vakit pantolon benzeri giysiler giyen kadınlar olsa da aslında bu giysiler genellikle böyle halkın gözünden uzakta giyiliyor. Çoğu kadın genellikle ağır hissettiren, hantal görünen ve hareket alanlarını kısıtlayan uzun etekler giyiyorlar. Rasyonel giyim kavramını benimseyen bazı kadınlar toplum içinde pantolon giyme seçeneğine sahip olmak istiyorlar. Bazıları bunu rahatlık ve hareket kolaylığı gibi tamamen pratik nedenlerle istiyorlar. Diğerleri içinse pantolon giyme özgürlüğü aslında o dönemde radikal ve tartışmalı bir mücadele olan kadın hakları hareketiyle bağlantılı. Amerika'da 19. yüzyılın ortalarında kadın giyim normlarına meydan okuyan bir moda hareketi başlıyor. Elizabeth Miller 1851 civarında kadınlar için pantolon benzeri giysilerin erken bir versiyonunu tasarlıyor. Dizlerin altına kadar uzanan bir etek düşünün ve ayak bileklerinde toplanan bol bir kıyafet bu. Ve üzerine kısa bir ceket giyiliyor. Bloomers olarak bilinen bu giysi adını Miller'ın tasarımının ilk savunucularından Amelia Jane Bloomer'dan alıyor. Bazı çevrelerde popülerlik kazanmasına rağmen Bloomer'lar çok fazla tartışma yaratıyor elbette. Günlük kullanımları birkaç yıl sonra ortadan kalkıyor ve kadınlar için pantolonlar yine böyle egzersiz ya da ev işleri gibi sınırlı bir dizi aktiviteye indirgeniyor veya özel olarak giyiliyor. Birinci Dünya Savaşı dönemine baktığımızda kadınların pantolon giymeye olan ilgisinin tekrar yükseldiğini görüyoruz. Pantolon Birinci Dünya Savaşı sırasında olduğu gibi geçmişte kısa bir süre için yeniden benimseniyor. Bunun temel nedeni erkeklerin savaşa gitmesiyle iş gücünün kadınlara kayması ve pantolonun özellikle fabrika işlerinde pratiklik sağlaması elbette. Gelelim İkinci Dünya Savaşı'na. İkinci Dünya Savaşı sırasında pantolonlar sivil ve asker kadınlar tarafından iş yerinde ve sosyal ortamlarda tabii yaygın olarak giyilmiş. Kadınlar savaştan sonra da özellikle spor ve eğlence amaçlı pantolon giymeye devam etse de 1960'lı ve 70'li yıllara kadar kadınlar için stil trendleri genellikle etek veya elbise üzerine odaklanmış. Tabii kadın hakları hareketinin güçlü etkisiyle pantolon kadın özgürlüğünün sembolü haline geliyor bir süre sonra. Evde, kamu sektöründe veya birçok iş yerinde kadınlar tarafından hani benimsenmiş olan bu benzersiz giyim seçeneği rahatlığı ve pratikliğiyle dikkat çekerken kadınların toplumsal rollerine karşı duruşlarının da bir simgesi haline geliyor. Böylelikle pantolon bir giysi olmanın ötesine geçerek kadınların güçlü bir ifadesi ve kendi haklarına duydukları güvenin bir yansıması haline geliyor. Bu moda devrimi kadını göklere çıkaran bir duruşun somut bir tezahürü haline geliyor desek çok da yanlış olmayacaktır ve kadının toplumdaki yerine dair etkileyici bir duruşu kıyafet seçimleriyle sembolize ediyor.

Alışveriş dendiğinde kadınların hep bir adım önde olduğunu biliyoruz biz. Bir de yine kadınların kişisel bakım konusunda her zaman erkekleri geride bıraktığını da. Peki kadınları kör eden bir rimelden bahsetsem size, 1930'ların güzellik faciası. Gerçekten tüyler ürperten bir hikaye bu. 1930'larda güzellik uğruna körlüğe, hatta ölüme yol açan bir kozmetik ürünü var. Lash Lure. Bu kirpik güzelleştirici hem FDA'nın sıkı düzenlemeler getirmesine sebep oldu hem de birçok kadının hayatını kararttı. FDA'nın bile harekete geçmesine sebep olan bu olay, güzelliğin karanlık yüzünü aslında gözler önüne serer nitelikte. Şimdilerde de biliyorsunuz merdiven altında yapılan estetik ameliyatlar kadınları ne hale getiriyor. Onun için lütfen siz olun, mutlaka ama mutlaka basit bir operasyon bile yaptırmayı düşünüyor olsanız bunu doktora yaptırın. Gelelim Lash Lure'a. 1930'larda kadınların kirpik ve kaşlarını daha koyu ve dolgun göstermek için kullanılan bir kozmetik ürünü bu. Ama bu ürün yalnızca güzellik sunmuyor, aynı zamanda korkunç da bir sağlık tehdidi. Lash Lure'un temel maddesi olan PPD ciddi alerjik reaksiyonlara, körlüğe ve hatta ölümlere bile sebep oluyor. Bazı kadınlar bu ürünü kullandıktan sonra yüzlerinde kabarcıklar, apseler, ülserler gelişmiş. Üstelik dönemin tıbbi koşulları bu tür biliyorsunuz alerjik reaksiyonları tedavi etmek için oldukça yetersiz. Lash Lure'un kurbanlarından biri kaşlarını boyatırken hayatını kaybeden 52 yaşındaki bir kadın. Kaş bölgesindeki açık yaralara uygulanan ürün ciddi bir enfeksiyona yol açıyor. Kadın önce gözlerini kaybediyor, ardından da yüksek ateş ve enfeksiyonun yayılması nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu olay Lash Lure'un tehlikelerini aslında gözler önüne seren en üzücü örneklerden de bir tanesi. Yine Lash Lure'un yarattığı sağlık krizleri Amerika'da kozmetik sektörünün düzenlenmesi için bir dönüm noktası da oluyor. FDA bu tehlikeli ürünleri halka göstermek için sergiler düzenliyor. Ve bununla birlikte bir yasa ortaya çıkıyor 1938'de. Yasa kozmetik firmalarının ürünlerini piyasaya sürmeden önce güvenlik standartlarını sağlamalarını zorunlu kılıyor. PPD maddesi ne derseniz günümüzde hala saç boyalarında kullanılmaya devam ettiğini söyleyeyim size. Ama daha iyi düzenlemeler ve gelişmiş tıbbi yöntemler sayesinde alerjik reaksiyonların sonuçları artık biliyorsunuz biraz daha hafif. Ama yine de siz olun, ille de saçınızı boyatacaksınız. Bir alerji testi yapmayı ihmal etmeyin. Bir gece önceden o kullanacağınız boyayı vücudunuzun görünmeyen bir yerinde böyle küçücük bir nokta halinde deneyin mutlaka. Zaten boya kutularının içinde de biliyorsunuz yer alıyor bu ibareler. Bir de lütfen saç boyasıyla kaşlarınızı ve kirpiklerinizi boyamayın.

Hep kadınları konuşacak değiliz ya, biraz da erkeklerden bahsedelim. Erkek modasının vazgeçilmezidir takım elbiseler. Peki popülaritesini nasıl kaybetti dersiniz? Erkek modası denildiğinde akla gelen ilk parçalardan bir tanesidir. Konu moda olduğunda trendlerin ne kadar hızlı değişebileceğini hepimiz biliyoruz değil mi? Buna rağmen kimi parçalar yıllarca popülerliğini korumaya devam ediyor ki onlara artık zamansız parçalar deniyor. Tıpkı takım elbiseler gibi. Erkek modasının ayrılmaz bir parçası olan takım elbiseler 100 yılı aşkın süredir kullanılıyor. Altın çağını 1920'lerde yaşamış olsa da günümüzde resmi davetlerde sık sık takım elbiseler tercih ediliyor hala. Takım elbiselerin popülaritesinin yıllar içinde neden azaldığından biraz bahsedeyim istiyorum size. Şimdi 1900'lerin başlarına gideceğiz. Oradan kalma fotoğraflara bakarsanız hemen hemen her erkeğin takım elbise giydiğini görürsünüz. Ama günümüze yaklaştıkça takım elbiselerin böyle eski popülerliğini koruyamadığını fark ediyoruz. Özellikle de günlük hayatta. Peki bu değişimin temelinde ne var derseniz, Birinci Dünya Savaşı'ndan önce erkekler çizgili pantolon, kravat ve şapkalardan oluşan 3 parçalı takım elbiseler giyiyorlar. Bu karşımıza çıkıyor. Savaşın ardından bu stilin devam etmesinin en büyük sebebi savaş öncesi günlere olan özlem. İnsanlar böyle güvenli ve huzurlu bir atmosferin hayalini kuruyorlar çünkü. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından geri dönen askerler işte iç çamaşırı, ceket, pantolon, gömlek, pardösü, şapka, çorap ve ayakkabıdan oluşan kıyafetler tercih ediyorlar. Bu takımlar çok kaliteliler ve genellikle İskoç tweed kumaş gibi kaliteli kumaşlar kullanılarak üretiliyor. Ek olarak savaş sonrasında yaşanan muhafazakar döneme de uyum sağlıyorlar. Birçok işçi şehirde ve kasabada günlük kullanımı daha kolay olan iki parçalı takım elbiseler giyiyorlar. Bu muhafazakar çizgi 1960'lardan itibaren değişiyor elbette. Zira moda dünyası rengarenk takımlarla çıka geliyor. Böylelikle tabii Batı ülkelerinde resmi kıyafetlerde düşüşe geçmiş oluyor. Peki 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren hem moda hem de eğlence dünyasına yön veren Amerika'da neler yaşanmış olabilir dersiniz? Şarkıların sonrasında konuşalım mı? Yo.

Gül Güne Gül'le de takım elbiseler acaba popülerliğini neden kaybettiği konuşuyorduk. Hatırlarsanız sizi 20. yüzyılın ilk çeyreğine götürmüştüm şarkıların öncesinde. Amerika'da gündelik kıyafetler yolunda atılan en önemli adımlardan bir tanesi de aslında takım sporları için tasarlanan kıyafetler. 1920'lerin sonlarına doğru Amerikalı erkekler üniversiteye giderken geleneksel takım elbiseler yerine spor montlar giymeye başladılar. İşin sonunda insanlar bu montları kazak gibi giysilerle beraber giymeye başladılar. Tüm bunlar daha rahat bir görünümü beraberinde getirdi. Tahmin edebileceğiniz gibi. Günlük giyimin yükselişini sağlayan bir diğer şey de 1920'lerin sonlarında ortaya çıkan şortlar. Bisikletler de o dönem çok popüler biliyorsunuz. Hem erkekler hem de kadınlar bisiklete binerken şort giymeyi tercih ettiler. Bundan tam 30 yıl sonra unisex kıyafetler yükselişe geçti ve banliyö mağazalarını da elbette ele geçirdi. Bu noktadan itibaren hem kadınlar hem de erkekler daha rahat bir giyim tarzını benimsediler. 90'lara geldiğimizde Batı dünyası çoktan rahat giyimi benimsiyor biliyorsunuz. Tabii ki bu takım elbisenin yok olduğu anlamına da gelmiyor. Özellikle bazı müzik gruplarının kravat kullanmadan takım elbise giymesi Batı modası için bir başka dönüm noktası oluyor. Böylelikle resmi kıyafetlerde bir miktar salaşlaştı diyebiliriz. Polo gömlekler, blazerlar ya da çino pantolonlar ortaya çıktı. Takım elbise asla tamamen bırakılmadı ama bunun yerine değişti ve gelişti diyebiliriz. Küreselleşmeyle birlikte Amerikan giyim standartları da birçok ülkenin modasını etkiledi ve geleneksel takım elbiseleri elbette tahtından etti. Hemfikir miyiz bu konuda? Bakalım ilerleyen yıllar bize daha neler gösterecek.

0: Güle güle, güle güle. En iyiler, en çok dinlenenler.
1: Radyo Ülkü. Gül Güne Gül'le de bugün alışverişle başladık. Moda ile devam ediyoruz. Gösterişli kıyafetleri ve tahta elleriyle bildiğimiz korsanlar. Gerçek hayatta nasıl giyinirlermiş dersiniz? Böyle bir şeyi kaç kişi merak etmiş olabilir bilemiyorum ama ben sizler için araştırdım. Korsanlar günümüzdeki dizilerde ve yani sinema filmlerinde oldukça gösterişli kıyafetler giyer bilirsiniz. Tehlikeli deniz haydutları olarak gösterilir. Peki genellikle bol pantolonlar giyen, gözleri sürmeli, elleri kancalı ve hatta tahta bacaklı korsanlar gerçekten yaşadı mı diye soracak olursanız, popüler kültürün korsan görüntüsü, korsanların kıyafetleri hakkında aslında bize birazcık fikir verse de korsanların kıyafetleri tem olarak sinemada gösterildiği gibi olmayabilir diyor bu işin uzmanları. Her şeyden önce korsanların kıyafetleri rütbelerine ve yaptıkları işe göre değişiyor çünkü. Ayrıca bu kıyafetler denizin zorlu koşullarına uygun olarak tasarlanıyorlar. Öte yandan özellikle korsanlığın altın çağı olarak isimlendirilen 1650 ile 1730 yılları arasında denizlerde biliyorsunuz pek çok milletten ve inanıştan korsan hüküm sürüyor. İşte bu sebeple birbirinden oldukça farklı korsan kıyafeti de var. Denizin tehlikeli haydutları gerçekten ne giyerdi diye merak ediyorsanız şarkıların sonrasında birlikteyiz.

Şarkıların sonrasında birlikteyiz dedik ama şarkının sonunda birlikteyiz demeliymişiz. Çünkü zaman gene akmış geçmiş. Hemen şöyle bir toparlamak istiyorum. Sıradan korsanlar sıradan kıyafetler giyerlermiş, biliyor muydunuz? Tarih boyunca yaşayan korsanların pek çoğu gerçekte yoksul denizciler, biliyorsunuz. Bu sebeple özellikle 17. ve 18. yüzyıllardaki korsanlar açık denizlerde standart denizci kıyafetlerini giyiyorlar. Slops olarak isimlendirilen bu standart korsan kıyafeti genellikle böyle tek renk bere, pantolon ve gömlekten oluşuyor. Ama tabii bu giysiler standart ve ucuz olmalarına rağmen sağlam kumaşlardan üretiliyor. Sıradan bir korsan genellikle çuha, kadife, pazen veya keten gibi dayanıklı kumaşlardan üretilmiş kıyafetler giyiyorlar. Korsan kıyafetlerinin en önemli özelliği bu arada rahat ve işlevsel olmaları, tahmin edebileceğiniz gibi. Korsanlar gemilerdeki ağır çalışma koşulları yüzünden içerisinde rahatça hareket edebilecekleri kıyafetleri tercih etmişler. Mesela korsan gömlekleri çoğu zaman yakaları açık olacak şekilde üretilmiş. Ayrıca gömleklerinin uzunlukları da korsanların gemi direklerine tırmanırken işlerini zorlaştırmayacak kadarmış. Korsanlar ayrıca rahat hareket edebilmek için geniş pantolonlar da giyiyorlar, biliyor muydunuz? Açık denizlerin yakıcı güneşinden korunmak için başlarına çeşitli kumaşlar takıyorlar. Sırtlarına ise yine güneşten korunmak için geniş kemerler mutlaka ekliyorlar. Çoğu korsan daha az terlemek için bu kemerlerin altında bir kuşak da bulundururmuş. Korsanların sıklıkla kullandığı bir başka kıyafet de ceketler, ama tabii bu ceketler korsanların legal denizcilere veya donanma askerlerine benzememeleri için normalden çok daha kısa oluyor. Korsan ceketleri genellikle mavi ve gri renkte oluyor. Merak edenler için onu da ekleyeyim. Ceketlerinin düğmeleri ise çoğunlukla böyle pirinç, kalay, kemik ya da kumaştan yapılıyor. Son olarak korsanlar kıyafetlerin rahatlığına büyük önem verdikleri için güvertede yalın ayakla dolaşıyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki madem bu kadar sıradan giyindiklerini söylüyorsun, neden biz filmlerde öyle görmüyoruz? Çünkü rütbeli korsanlar da var. Onu da anlatayım. Rütbeli korsanlar daha fazla yağma hakkına sahip olan insanlar. Böylelikle daha gösterişli kıyafetlere sahip olma konusunda oldukça şanslılar. Ayrıca rütbeli korsanların rütbelerini belli eden kıyafetler giymesi de gerekiyor dönemlerinde. İşte bu sebeplerle korsan gemilerinin yönetici sınıfı çoğu zaman göz alıcı kıyafetlerle dolaşıyor. Öyle ki gösterişli kıyafetleri dilden dile dolaşan korsanlar bile var. Bert Roberts isimli tehlikeli bir korsan ünlü kırmızı kıyafetleri sebebiyle kırmızı güzel olarak tarihe geçiyor mesela. 17 ve 18. yüzyıla baktığımızda rütbeli korsanlar arasında peruk takma modasının ortaya çıktığını da görüyoruz. Ama tabii o dönem peruk takmak pahalı bir zevk. Buna rağmen daha büyük peruğu olan korsanlar daha soylu ve zengin olarak kabul ediliyorlar. İşte bu sebeple o dönem pek çok korsan açık denizlerde boy boy ve renk renk peruklar takarak yol alırlarmış. İşte böyle ilginç hikayeler de var tarihin tozlu sayfaları.

0: ve Gül'le, Gül Güne Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
1: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
1: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada. Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
5: Ergül. 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül her mesele.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
11: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
12: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
11: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
14: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
15: sepetini doldur, kazancını arttır.
14: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
15: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90, Yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90, Tamek 830 gram domates salçası 69.90, Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
16: Kalite burada, ucuzluk burada.
17: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülkü.
2: Radyo Ülkü 24 saat.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Metin Baba, en baba, helva, en baba, helva, Metin Baba.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Ben seni seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
5: sepetini doldur, kazancını artır.
4: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
5: Güneydoğu 1000 gram tereyağı 529.90, Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90, Balparmak 850 gram yayla çiçek balı 649.90, Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 259.90.
6: Kalite burada, ucuzluk burada.
7: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: En iyi müzik, en iyi program.

köprüde balık tutmayı denedim. Başıma ne işler sardığım olmadı. Ayşe'deki resmine hiç bakmadım. O kokulu mumlardan da yakmadım. Gözlerini düşlerime sokmadım. Her şeyinden uzak durdum. Olmadı.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nin Baba Eski ilçesinde Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı Kapı Kule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapı Kule kesiminin açılışını gerçekleştirdi. Baba Eski garında düzenlenen açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölge milletvekilleri, belediye başkanlarıyla davetliler katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağları, stratejik müttefikliği ve tek millet iki devlet anlayışına hedef alan art niyetli ve maksatlı içerikler tespit edilmiştir açıklamasında bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 54 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçılık yaptıkları belirlenen 294 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Türkiye Varlık Fonu Katılım Finans Yatırımları AŞ'nin ziraat katılım ve halk katılım paylarının tamamını bedelleri ödenmek suretiyle devralmasına ilişkin pay devir sözleşmelerinin imzalandığını duyurdu.
2: Spor.
1: Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff Turu ilk maçında sahasında Slovenya ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş, Euroleague'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Baskonya'yı 92-84 mağlup etti.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı, Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında da seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
5: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
4: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
5: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
4: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
5: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
6: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
2: Ergül.
3: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
2: Her nesil.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
2: Ergül, her nesil.
5: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
6: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
5: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
6: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Dayanılmaz Tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140. Yenişehir Mersin.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Radyo Ülke 24 saat

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Metin Baba, en baba, helva, en baba, helva, Metin Baba.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: Gülnarlar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlar Nur Turizm. Gülnarlar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
0: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: sepetini doldur, kazancını artır.
3: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90. Yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90. Tamek 830 gram domates salçası 69.90. Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
1: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
1: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
5: Ergül.
6: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
5: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül. Her nesil.
7: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hayyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
8: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
14: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
15: Sepetini doldur, kazancını arttır.
14: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
15: Güneydoğu 1000 gram tereyağı 529.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Bal parmak 850 gram yayla çiçek balı 649.90. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 259.90.
16: Kalite burada, ucuzluk burada.
17: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
18: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
19: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü.
13: Radyo Ülkü dinlemeye devam edin. Mersin burada, kalbi burada.
17: Bazen 80'ler.
1: Oturmuşum, oturum.
17: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Albümünden Kalmam Kiracı şarkısıyla başladık. Yıl 2001 ve Pınar Aylin'le devam ediyoruz. Adam Olaydın sıradaki şarkımız. Hoş geldiniz.

Asya'dan Vurulmuşum Sana'yı dinledik ve Barış Manço ile devam edeceğiz. Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden Barış Manço'nun unutulmaz ve Türk popüler müziğindeki belki de en eğlenceli şarkılardan bir tanesini çalacağım size. Gibi gibi.

Ayşelik Ercan'la 1993 yılına gittik. Şarkımızsa Eller Havaya'ydı. Ve 90'ların en unutulmaz şarkılarıyla devam ediyoruz. Sırada Suat Suna var. Şarkımızsa Ansızın Çektin Gittin.

Sezen Aksu'nun Kent Müzik tarafından piyasaya çıkarılan Serçe albümüm 1978 yılında yayınlandı. Aynı zamanda Sezen Aksu'nun da ikinci stüdyo albümü kaç yıl geçti aradan sonrasında Tarkan bir Yıldız Tilbe şarkısı seslendiriyor Kış Güneşi.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. Metin Baba, en baba helva,
7: en baba helva, Metin Baba. Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
10: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
9: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
11: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
13: sepetini doldur, kazancını artır.
12: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Zeytinleri 1000 gram, gemlik, lüks zeytin 136.90. Tat 2 kilogram, baldo pirinç 189.90. Feyri 400 mililitre sıvı sabun 79.90. Flodex buzdolabı poşeti 4 al, 3 öde 49.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülkü.
17: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
16: Radyo Ülkü.

Ellen'in keyifli şarkılarından bir tanesi Sadece ya da şarkının diğer adıyla Elveda. 1992 yılına gidiyoruz. Emel Müftüoğlu'nun unutulmaz şarkılarından bir tanesi Faka Bastım Bizimle. Bu şarkının ikinci bir klibi var aslında. Belki de şarkıyı dinlediğinizde sizler de hatırlayacaksınız. Sinan Çetin'in klibinden farklı olarak bir sahil kasabasında ağırlıklı olarak deniz kenarında ve kapalı bir günde çekilmiş. Nerede çekildiğini hiç olmuş çözemedik. Ama klip YouTube'da duruyor. İzlemenizi tavsiye ederim. Faka

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nin Baba Eski ilçesinde Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı Kapı Kule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapı Kule kesiminin açılışını gerçekleştirdi. Baba Eski Garı'nda düzenlenen açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölge milletvekilleri, belediye başkanlarıyla davetliler katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağları, stratejik müttefikliği ve tek millet iki devlet anlayışına hedef alan art niyetli ve maksatlı içerikler tespit edilmiştir açıklamasında bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 54 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçılık yaptıkları belirlenen 294 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Türkiye Varlık Fonu Katılım Finans Yatırımları AŞ'nin ziraat katılım ve halk katılım paylarının tamamını bedelleri ödenmek suretiyle devralmasına ilişkin pay devir sözleşmelerinin imzalandığını duyurdu. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff Turu ilk maçında sahasında Slovenya ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş, Euroleague'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Baskonya'yı 92-84 mağlup etti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, kıyı, Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında da seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
4: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
3: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
4: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
3: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
4: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
5: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
2: Ergül.
3: 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
1: Ergül her mesele.
5: Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hal Yolu Üzeri numara 10 Mersin.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
13: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
17: Radyo Ülkü 24 saat

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz zaman sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres: Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. Metin Baba, en baba helva,
5: en baba helva, Metin Baba. Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Her zaman, her yerde.

yapıyor, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
1: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
1: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
5: Ergül.
6: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
5: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül. Her nesil.
7: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
8: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
7: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
8: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
14: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hayyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
5: Telefon 235-34-08, 0532-494-79-39.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: sepetini doldur, kazancını arttır.
3: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90, Yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90, Tamek 830 gram domates salçası 69.90, Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
9: Radyo

0: ışığında büyülenen insanlar gün gelir o ışıktan çekinmeye başlarlar. Çünkü o ışık içlerindeki çocuğun sakladığı yaraları görünür kılar ve yüzleşmek yerine kaçtıkça yeni bir yara açar. Başka bir insana, başka bir hikayeye, başka bir ışığa yönelseler de fark etmez. Bazen ihtiyaç duydukları merhem başka bir insan değildir. Kendileriyle yüzleşmeye cesaret etmeleridir. Yoksa hikaye hep başa sarar.
1: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
2: Radyo Ülkü.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nin Baba Eski ilçesinde Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı Kapı Kule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapı Kule kesiminin açılışını gerçekleştirdi. Baba Eski Garı'nda düzenlenen açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölge milletvekilleri, belediye başkanlarıyla davetliler katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağları, stratejik müttefikliği ve tek millet iki devlet anlayışına hedef alan art niyetli ve maksatlı içerikler tespit edilmiştir açıklamasında bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 54 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçılık yaptıkları belirlenen 294 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Türkiye Varlık Fonu Katılım Finans Yatırımları AŞ'nin ziraat katılım ve halk katılım paylarının tamamını bedelleri ödenmek suretiyle devralmasına ilişkin pay devir sözleşmelerinin imzalandığını duyurdu. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff Turu ilk maçında sahasında Slovenya ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş, Eurolig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Baskonya'yı 92-84 mağlup etti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı, Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında da seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
4: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
3: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
4: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
3: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
4: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
5: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hal Yolu Üzeri numara 10 Mersin.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
3: Üstelik 3 ay ödemesiz nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
2: Her nesil.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
2: Ergül, her nesil.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü.
9: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
10: Radyo.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, Yeni Adliye Binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
2: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
1: Her nesil.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
1: Ergül, her nesil.
4: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: değişti, emeğimsin de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.

0: lazım. Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
3: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
2: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
3: Telefon 235-34-08 0532-494-7939.
1: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
4: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
5: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Otogar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke
4: her zaman her yerde.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
2: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
3: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
2: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
6: Radyo.

ne kadar mutlusun. Şimdi kim bilir? Mazi yaşarken için irkilir. Gözlerimden damla damla yaş gelir. Sen ellerim oldun. Gülemem artık. Gülemem artık. Gülemem artık.

uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

kalbime. Kayan yıldızlarımızı aldırmadan bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhabamı, hoşça kalma, bilmek istemiyorum. İstemiyorum.

0: şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkün.
1: Artık kırmadan, dökmeden etrafı seni terk edebiliyorum. Dökmeden gözyaşlarımı içime akıtabiliyorum. Çekerken bir nefeste ayrılığın zehrini yollarına seriyorum. Ve artık seni hiç sevmeyebiliyorum.

0: kaderine boyun eğip gittiler bak birer birer. Nice imparatorluklar, krallıklar bitmedi mi? Ölümün dublörü yok, herkes kendi oynayacak. Yalanlarla dolu bu dünya, hiç kimseye kalmayacak. Yalanlarla dolu bu dünya, hiç kimseye kalmayacak. Hiç kimseye kalmayacak.
1: Radyo Ülkü.

geçti. Ne oldu diye geriye bile bakmadı üstelik. İşte o an anladım ki her şey yalan.

Zoruma giden, zoruma giden. Dostum diye kandırdılar, sevdim diye aldattılar. Beni sırtımdan vurdular, zoruma giden.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: İstek ben olayım. İstersen öldür beni. Başkasını sever.

toprağa muhtaç. Tomurcuklanmak için rengini, tadını, kokusunu almak, açılıp topraktan çıkmak, filizlenmek için muhtaç. Ben de sana yanmam, kokumu, tadımı, rengimi almam, pişip aşk, aşk olmam için muhtacım. Nasıl ki damarlar kana, nasıl ki bedenler cana, o zaman ben de sana, sana muhtacım. Sana muhtacım. Sana muhtacım.